0: wẽnd gomda ne tõnd daar fãa la wakat fãa
1: kirist bãmb sã n bisi pagb la raopa y sã n wʋm kiristã koɛɛga bɩ ra pag y sũur ye
0: marsã d kelga wẽnd gomda d kelga ne moore d buudã gomde